Dedi kavuş yemiş kay, dal ne matay kamuya berşay. Yine bir usnakça, belki ne kart, tavuş lapça, geydi şu dişler.